şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı ve az bulutlu 38, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 28, Diyarbakır biraz bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Fatih. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Aygün Aydın'la günaydın.
3: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
4: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
3: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
2: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Radyo D, Aygül Aydın'la günaydın efendim başlıyor. Evet, geldik mi vallahi, cuma günündeyiz. Resmen haftayı kapatıyoruz, maşallah diyelim. Zaman çabuk geçiyor. Artık hayırlı cumalar şeyimiz başlıyor, haftamız başlıyor. Hayırlı cuma mesajlarınızı bekliyorum. 0549-204-0104'e atıyorsunuz. Hazırsak o zaman Aygül Aydın'la Radyo D'de günaydınlanıyorsunuz.

Ya bir arkadaşım bir soru sordu, çok güldüm. Bir haftalığına hayatını değiştirebilsen Aygül ne olurdu diyor. Bir haftalığına mı dedim? Yani bir aylığına, bir yıllığına neyse de bir haftalık hayatınızı bir başkasının hayatıyla değiştiriyor olsaydınız hani kim olabilirdi? Bir dünya yıldızı mı? Ne bileyim, bir futbolcu mu? Bir sanatçı mı? Komşu mu? İşte eş mi? Ya ben herhalde bir haftalığına bir milyarder falan olmak isterdim. Yani bir hafta da olsa bir milyarder nasıl yaşardı mesela, değil mi? Ya da ne bilmiyorum, siz ne düşünürdünüz? Bir haftalığına mesela eşinizin yerine geçebilirdiniz. Bir hafta sizi nasıl gördüğünü görmek güzel olabilirdi. Ya da patronunuzun yerine geçerdiniz. 7 gün sonra hayatınıza dönmek ister miydiniz gibi. Her şeyi öğreneceksiniz. Güzel film olur bunda. Ama böyle bir film vardı galiba zaten. Başkasının hayatını istemeden önce kendi hayatımızda neyi değiştirebiliriz? Belki de asıl, belki gerçek soru bu diyoruz. Hadi bakalım, gelsin cevaplar.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D. Reklam.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
3: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Turkcell'le bağlan hayata.
14: Reklam.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
15: Sıradaki şarkı klima karşısında yazı geçirenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

Radyo D Aygül Aydın'a günaydın devam ediyor. Şimdi mesajlar geliyor. Aygül Hanım, bir haftalığına sorum şuydu. Hayatınızı başka birine değiştiriyor olsaydınız kimi seçerdiniz? Aygül Hanım, ben patronumla değişmek isterdim. Bir haftadır bana verdiği işleri ona verip cuma günde neden yetişmedi diye sorardım demiş. Bu duyduğum en güzel olanı. Aygül'cüm, kocamla değişmek isterdim diyor. Eve gelip çok yoruldum dediğinde bütün gün tam olarak nerede yorulduğunu bilimsel olarak araştırmak istiyorum. Görmek istiyorum demiş. Bir Mehmet Bey'e yazmış. Ben eşimle değiştirirdim. Bir hafta boyunca benimle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kendim çok görmek istiyorum Aygül Hanım demiş. Mesajlar geliyor. Seda yazmış. Ben çocuğumla değiştirirdim diyor. Sabah biri beni uyandırsın, kahvaltımı hazırlasın, sonra da dersine çalış desin. Vallahi kabul Aygül yazmış. Bir arkadaşımız daha yazmış. Zengin biriyle değişirim ama cuma akşamı kendi hesabıma biraz para yollar, sonra öyle geri dönerim. Kurallarda sonuçta yasak demediniz diyor. Kurallarda vardı diyor. Haklısın, bak mantıklı. Bir milyarderin yerine geçip kendini havale yapıp ondan sonra tekrar geçmek mi? Ama güzel güzel fikirmiş diyoruz. Hadi bakalım gelsin mesajlar.

Mesajlar geliyor. Sorumuz neydi? Bir haftalığına hayatınızı başka biriyle değiştirebilseydiniz kimi seçerdiniz? Sevgi Hanım yazmış İstanbul'dan. O da diyor ki kocamla değişmek isterdim. 7 gün boyunca akşam eve gelip çok yoruldum diyeceğim. Bakalım kendisi evde ne yapacak Aygül diyor. Murat Bey yazıyor. Patronumla değişirdim. Pazartesi sabahı kendime zam yapar. Cuma öğleden sonra da herkesi eve gönderirdim. Sonra da kendi hayatıma döner. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranırdım demiş. Cem Bey yazıyor İstanbul'dan yine. Ben kedim Tarçın'la değişirdim Aygül demiş. Adam sabah 11'de kalkıyor, işe gitmiyor, kira ödemiyor, mama ayağına geliyor, bir de evde ters ters bana bakıyor. Asıl kariyeri o yapmış diyor. Aygül ben Ronaldo'yla değişirdim diyor Antalya'dan Serkan. İlk iki gün hayatımı yaşarım, üçüncü gün aynaya bakarım, kalan dört günde de kendi vücuduma dönmek istemezdim muhtemelen demiş. Adana'dan Ebru yazıyor. Ben kimseyle değişmem Aygül Hanım. Kendi derdimin kullanım kılavuzunu ezberledim. Bir de başkasının şifresini çözmeye uğraşamam bir haftalığına bile diyor. Nermin Hanım yazıyor. Aygül'üm demiş. Gelinimle değişeyim de oğlumla bir yaşayayım bakayım ne yapıyor bu geline demiş. Nermin Hanım yalnız o deneyden sonra gelininizi arayıp tabii ki kızım hakkını helal et deme ihtimaliniz de var Nermin Hanımcığım. Nermin Hanım merakını yine buradan kullanıyor. Soruyoruz bakalım bir haftalığına kimin hayatınıza geçerdiniz? Dürüst olun, hayatını mı merak ediyorsunuz yoksa telefonunu mu? Telefonu karıştırmak için de geçinebilir bence değil mi?

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.396 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.979, çeyrek altın 11.835 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk ışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye cıvıldı.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
8: Bellona. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Reklam.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Radyo de Aygül Aydın'a günaydın devam ediyor. Yani bir mesaj gelmiş Aygül'cüm diyor, eski sevgilim kapıya geldi, gerçekten delireceğim. Kendisine olmaması gerektiğini anlattım ama anlamıyor. Bu iki tutulma arası mı yaşıyorum bunları demiş. Valla hani gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu doğum haritanızda gizli olan bir konu. Aslında tabii herkesin de çok hayal ettiği bir şey. Sevdiği insanın onun hayatına tekrar gelmesi, tekrar görüşmesi, tekrar konuşması tabii. Ama bu senin istemediğin bir şeyse ve seni zorluyorsa tabii bunu konuşman gerekiyor. Ama nasıl olur onu tabii ben bilemem. İki tutulma arası kafalar çok karışık. Eski sevgili kapıya gelse siz ne yaparsınız? Bir bakıyorsunuz kapı çalıyor eski sevgili. Bir de üstünde elinde çiçekle gelmiş bu arada kişi. İnsan tabii böyle bir durumda önce ne güzel beni unutmamış diye romantik düşünür. Yani ya da hayırdır kardeşim ne oldu, hayırdır neden geldin, ne oldu mu der, kiminle kavga ettin, benden ne istiyorsun mu der. Bu tabii ki sevgiliye, konuya, ayrılış biçimimize göre de birçok çeşitli değişimler gösterir. Tabii bir şimdi bak hemen yazıyorlar, şöyle diyor Aygül Hanım, kapıyı direkt açmam, önce kameradan bakarım. Çünkü insan yaş aldıkça aşk değil beklediği güvenlik sistemi çalışıyor demiş. Doğru söylüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hadi bakalım devam ediyoruz.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Alo 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı. Vatandaşlar görüntülü bağlanarak randevu ve bilgi alma işlemlerini doğrudan işaret diliyle gerçekleştirebilecek. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye sektöründe denetimlerin sıklaştırıldığını, 5 günde 3612 işletmede yaklaşık yarım milyon ürünün incelendiğini ve 367 işletmeye idari yaptırım uygulandığını duyurdu. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcular 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın arkasında Akdeniz oyunları tarihinin 3. en başarılı ülkesi oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinde uzun vadede küçük nükleer santraller dahil yaklaşık 30 gigawattlık yeni nükleer enerji üretim kapasitesi kurmayı planladıklarını belirtti. İsviçre hükümeti artan tehditleri gerekçe göstererek hava savunma sistemini güçlendirmek için parlamentodan 970 milyon İsviçre frangı tutarında ek kaynak talep etti.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında harami dere avcılar, Bahçeli Evler Cevizli Bağ, Haliç Mecidiyeköy, Topkapı Merter, Beylikdüzü Büyükçekmece, Sultan Gazi Kağıthane güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı ve az bulutlu 38, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: DAB Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın. Tanıtıcı reklam.
1: Radyo'da Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor Lean Kozmetik sponsorluğunda efendim, tüm hızımızla ilerliyoruz. Biliyorsunuz Lean Kozmetik'le inşallah en yakın zamanda bir Ankara çıkartmamız olacak. Lean Kozmetik'in sizler için yapmış olduğu, sadece Radyo'da dinleyicileri için vermiş olduğu çok güzel bir hediye kampanyası var. Şu an web sitesine gidip 1500 TL üzeri alışveriş yaparsanız gözenek serumu, bir de indirim kodu olarak o alta kampanya koduna da gözenek diye büyük harflerle yazdığınızda size kocaman büyük bir gözenek serumu hediye geliyor. Kokusundan bahsetmek bile istemiyorum. O kadar güzel kokan ve bu kadar güzel cam cilt etkisi, Kore usulü cam cilt etkisi yapan güzel bir ürün. Araştırabilirsiniz cildinize, size uygunluğuna, kuru cilt, işte biliyorsunuz yağlı cilt, karma cilt, hangi cilt tipine sahipseniz. Leanskincare.com sitesinde destek merkezi var, WhatsApp hatları var. Aygül söyledi, yüzünüzün resmini çekip sizce nasıl bir ürün sepeti yapayım, bana bir yapar mısınız diye de sorabilir. Kendinize güzel hafta sonuna girerken ürünlerinizi de alabilirsiniz diyoruz. Lean Kozmetik'le hayatımız biliyorsunuz ki daha renkli, daha güzel ve daha genç diyoruz. O zaman sitesini ziyaret etmeyi unutmuyorsunuz.
0: Tanıtıcı reklam.

Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. Efendim MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest. 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da yıldızlar sahnede diyoruz. Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Emlisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Biletler Park Afyon AVM'de, vidipes.com'da sizleri bekliyor. Bu sene de Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. 2-6 Eylül tarihlerinde canlı yayın aracımız ve ekibimiz Afyon'da olacak. 5 günlükte kombine davetiye kazanmak için ise kulağınız radyomuzda olsun. Burada kazanmak çok kolay diyoruz. Şimdi kazanmak için Radyo D'den ayrılmıyorsunuz.

0: Zin Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı trafiği müzikle unutanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Hayatın bazı dönemleri vardır. Ne kadar güçlü olursanız olun yoruluyorsunuz. Her şey üst üste geliyor. Bir şey biter gibi oluyor. Başka bir şey başlıyor. Tam şimdi düzeldi dersiniz. Önünüze başka bir mesele çıkar. Ve insan bir noktada kendine şunu soruyor. Ben ne zaman rahat edeceğim? Ama hayatın en tuhaf tarafı da şu oluyor. Çoğu zaman en çok değiştiğimiz dönemler, en zorlandığımız dönemler oluyor tabii ki. Ama rahat zamanlarda kendimizi çok sorgulamıyoruz. Kim yanımızda, ne istiyoruz, neyi artık istemiyoruz, hangi hayat bize gerçekten ait, bunları genelde işler karışınca fark ediyoruz. Bazen bir kapının kapanması başarısızlık değildir, bazen bir insanın gitmesi kayıp değildir, bazen bir planın bozulması yanlış yöne gitmenizi engelleyen bir durak olabilir. O anda bunu göremeyebiliyorsunuz. Zaten hayatın her cevabı yaşarken anlamıyoruz ki. Bazı şeylerin anlamı sonradan geliyor. O yüzden bugün zor bir dönemden geçiyorsanız kendinizi, geleceğiniz hakkında karamsarlığa mahkum etmeyin lütfen. Bugün kötü olabilir ama bugün bütün hayatınız değil, bir şey istediğiniz gibi gitmemiş olabilir ama bu bundan sonra hiçbir şeyin istediğiniz gibi gitmeyeceği anlamına gelmez. Bir insan sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir ama bu herkesin sizi hayal kırıklığına uğratacağı anlamına gelmez. Düştüğünüz yerden kalkmak bazen hemen olmaz. Bazen önce biraz oturursunuz, ne olduğunu anlamaya çalışırsınız. Sonra yavaş yavaş ayağa kalkarsınız. Ve bunun adı da güçsüzlük değildir. Hayat sürekli koşmak demek de değildir.

0: dar gelirim.
1: Radyo D Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla devam ediyor efendim. Ne diyoruz? Bazen durmak, bazen yön değiştirmek, bazen vazgeçmek, bazen de her şeye rağmen devam etmek çok önemli. Kendinize biraz güvenin, olur mu? Gelen mesajları da görüyorum. Çok güven, kimse kendine güvenmiyor. Haklısınız, bu sistemde, bu düzende, kendi içsel dünyanın bu değişiminde insanın kendine güvenmesini çok zorlaştığı bir dönem. Sevdiğimiz insanlara bile güvenemiyoruz. Bugüne kadar bilmediğimiz kaç şeyin içinden geçtiniz, kaç kere ben bunu nasıl aşacağım dediniz ve bugün geriye dönüp bakınca o günleri geride bıraktığınızı gördünüz. Bunu da geçeceksiniz. Belki aynı insan olarak değil. Belki daha seçici, daha sakin, daha güçlü, daha az tahammüllü. Ama kendinize çok daha sadık biri olarak. Çünkü hayat bazen bizi eski halimize döndürmek için değil, artık eski halimize dönemeyecek kadar büyütmek için zorlar. Şimdilik her şeyi çözmek zorunda değilsiniz. Bugün sadece bugünün yükünü taşıyın. Yarın geldiğinde yarına bakarsınız ve kendinize arada şunu hatırlatın. Hikayenizin zor bir bölümünde olabilirsiniz ama kitap henüz bitmedi diyoruz.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli'ye kadar birçok noktada Tem'de Mahmut Bey, İstoç, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, Tem'de Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.396 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.979, çeyrek altın 11.835 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
4: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk tüllü elbise 249.99 TL'ye cıvıldı.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bugün getir büyükte 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Tabii ben başında bir soru sormuştum. Şu an böyle motive bir şekilde kaydık konuşmalarda, işte iki tutulma arasında hissettiklerimizi konuşuyoruz ama bir haftalığına birinin hayatına geçseniz kim olurdunuz diye tabii mesajlar gelmeye devam ediyor. Herkes mi kocasıyla, eşiyle değişmek istiyor bir haftalığına ya? Akşam eve gelip çok yoruldum diyeceğim. Bakalım kendisi bütün gün ne yapmış diyor. Patronuyla çok değişmek isteyenler var. Gelinimle değişmek istiyorum diyenler çok var. Ve en çok da milyarder biriyle değişirim 7 gün diyenler var. Aygül, seninle değişmek istiyorum. Senin hayatını çok merak ediyorum demiş. Vallahi 7. güne dayanır mısın bilmiyorum hayatım. Kendi hayatında neyi farklı, neyin farklı olmasını isterdin? Aslında biraz göreceğimiz bu oluyor. Hadi bakalım cevaplar gelmeye.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Alo 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı. Vatandaşlar görüntülü bağlanarak randevu ve bilgi alma işlemlerini doğrudan işaret diliyle gerçekleştirebilecek. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye sektöründe denetimlerin sıklaştırıldığını, 5 günde 3612 işletmede yaklaşık yarım milyon ürünün incelendiğini ve 367 işletmeye idari yaptırım uygulandığını duyurdu. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcular 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın arkasında Akdeniz oyunları tarihinin 3. en başarılı ülkesi oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinde uzun vadede küçük nükleer santraller dahil yaklaşık 30 gigawattlık yeni nükleer enerji üretim kapasitesi kurmayı planladıklarını belirtti. İsviçre hükümeti artan tehditleri gerekçe göstererek hava savunma sistemini güçlendirmek için parlamentodan 970 milyon İsviçre frangı tutarında ek kaynak talep etti.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı ve az bulutlu 38, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Aracınızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. Telefonu bekleme psikolojisi. Ne kadar çok telefon bekleyen var. Herkes bir yerlerden bir şey bekliyor. Bir mesaj beklemek, bir iş dönüşü, bir insanın araması. Bunlar neden bu kadar büyüyor ya? İnsan düşünüyor. Çünkü belirsizlik bağımlılık yapıyor. Yani sen en son kimi beklerken kendini unutuyorsun? Böyle bazen olmuyor mu? Ben mesela mesaj atıyorum. Attıktan sonra karşı taraf de cevap vermiyorsa düşünebiliyorum. Diyorum ki ya niye cevap vermedi? Niye dönmedi? Bu insan insani bir şey yani. Düşünülür. Düşünülmesi mümkün olmayan bir şey değil. Ama eskiden daha çok düşünüyordum bence mesela. Şimdi o kadar olduğunu düşünmüyorum. Yine çok düşündüm sanırım. Düşünmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Düşünmeye devam.

Radyo'da ya, Gülaydın'la günaydın. Yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. İnsanların iyi niyetini en çok iyi niyetinizi en çok yanlış anladığı yer sessizliğinizi güçlük sanmaları arkadaşlar. Bunu çok yaşadım ya. Ben uzun süre şuna inandım. Her yanlışın karşılığı kavga etmek gerçekten değil. Bazen işine bakarsın, üretirsin, büyürsün. Haklıysan zaten gerçek ortaya çıkar. Ama hayat bana başka bir şey daha öğretti mesela. Bir insan sizin emeğinize, ticaretinize, yıllarca kurduğunuz işinize, itibarınıza ve ekmeğinize bilinçli biçimde saldırıyorsa mesele artık bir fikir ayrılığı değildir. Çünkü fikir ayrılığı başka şeydir. Birinin ekonomik varlığına zarar vermeye çalışmak, işini durdurmaya çalışmak, müşterisine, markasına, ticari düzenine müdahale etmek başka bir şey. Ben de bunu yaşayarak öğrendim. Bir işin arkasında sadece para yoktur. Uykusuz geceler vardır, çalışan insanların maaşı vardır, verilmiş emekler, alınmış riskler, kurulmuş hayaller, ailelerin geçimi, yılların itibarı vardır. Siz birinin ticaretine saldırdığınızda yalnızca bir şirket logosuna dokunmuş olmuyorsunuz. O yapının arkasındaki bütün hayatlara dokunuyorsunuz. Ben bu yüzden artık şuna inanıyorum. Kalbiniz yumuşak olabilir ama sınırlarınız yumuşak olmak zorunda değil. Affetmek başka bir şey, başka şeydir. Kendinizi savunmamak başka oluyor. İyi insan olmak, hakkınızı aramamak, susmak, geri çekilmek, size yapılan her şeyi sineye çekmek değildir. Tam tersine bazen en doğru şey kötülüğün karşısına çok net bir sınır koymaktır. Çünkü bazı insanlar vicdanınızdan değil, karşılarında bir bedel görmedikleri için cesaret alıyorlar. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamam. Kimsenin işine, emeğine, ticaretine zarar vermeyi de hiçbir zaman düşünmem, düşünmeyeceğim de. Ama aynı hassasiyet benim emeğime gösterilmediğinde de artık susmaya erdem saymıyorum. Zaten burada da gerekli olan her şeyi yapıyorum. İyilikten vazgeçmeden güçlü kalmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Kalbiniz temiz kalabilir. Bunu kirletmeyin ama gerektiğinde hukukunuz, duruşunuz ve mücadeleniz çok sert olabilir. Çünkü bazen insanın kendisine gösterebileceği en büyük saygı bana bunu yapmanın bir karşılığı var demektir.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
9: Radyo D. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
10: Sıradaki şarkı daha gün başlamadan yorulanlara gelsin.
9: Radyo D.

Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. Artık dediğim gibi sona doğru geliyoruz ve cuma günü bitiyor. Yani gerçekten zaman çabuk geçiyor. Cuma gününün son günündeyiz. Artık hafta sonu inşallah daha dinlendiğiniz, daha stratejik olduğunuz, daha kafanızı rahat bir şekilde boşaltabildiğiniz güzel bir hafta sonu yaşarsınız. Bu da önemli. Sağlık sıhhat olsun. Allah kazadan beladan da esirgesin arkadaşlar. Görünür görünmez her türlü. Böyle dikkatli olun, çok hırçın olmayın, hırslı olmayın, biraz temkinli olun. Şu sıralar gökyüzü biraz sert, iki tane dediğim gibi tutulma arasındayız. Nasıl yöneteceksiniz, nasıl yapacaksınız, nasıl yapmanız gerekiyor? Bazı şeylerde biraz sakin ve makul kalmanız gereken bir dönemde olduğunuzu hatırlatmak isterim. Özellikle aslan burçları, balık burçları, başaklar, kovalar, ekstra özenli dikkatli olmanızda fayda var. Kendinize bakın. İşinize bakın. Hiç kimsenin düşüncesiyle ilgilenmeyin. Daha sakin, daha mantıklı ve daha keyifli işlere doğru ilerleyeceksiniz. Bu iki tutulma arası biraz zor olsa da işleri yoluna sokacak ve güzel olaylarla da karşılaşacağınız bir zaman dilimi.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.396 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.979, çeyrek altın 11.835 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Radyo D Aygül Aydın'la günaydının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün biraz düşündük, biraz güldük, ilişkilerden konuştuk, biraz hayattan, biraz kendimizden. Aslında dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz programın sonunda da. Hayatın çok hızlı aktığına dair. Sabah gözümüzü açıyoruz, bir telaş başlıyor. Mesajlar, işler, yetişmesi gereken şeyler, ödemeler, sorumluluklar, beklediğimiz haberler, cevap vermeyen insanlar, çözmemiz gereken meseleler derken gün bitiyor. Sonra hafta bitiyor, sonra ay bitiyor ve insan bazen bütün bunların arasında yaşamayı unutuyor. Sürekli bir sonraki şeyi düşünüyorsunuz. Şu olsun rahatlayacağım, bu bitsin nefes alacağım, şunu halledeyim sonra kendime vakit ayıracağım. Ama hayat sürekli bitmesi gereken meselelerden oluşmuyor. Çünkü biri bitiyor, diğeri geliyor. Belki de mesele bütün problemlerin bitmesini beklemek değil. Problemler varken de yaşamayı öğrenmek. Kahvenizi içerken gerçekten kahvenin tadını almak. Sevdiğiniz biri yanınızdayken ona gerçekten bakmak. Çocuğunuz size bir şey anlatıyorsa telefonu bırakıp dinlemek. Annenizi, babanızı, kardeşinizi, arkadaşınızı aramak. Seviyorsanız söylemek, özlüyorsanız söylemek, kırıldıysanız konuşmak gibi birçok detayı var yaşamın. Yani ama işte hayal kırıklığına uğruyoruz. Yanlış karar veriyoruz. Sonra öğreniyoruz. İşte büyümek biraz böyle bir şey. Eskiden sizi dağıtan bazı şeyler artık dağıtmıyor ki. Eskiden peşinden koştuğunuz bazı insanları artık hayatınızda istemiyorsunuz ki. O eskiden çok önemli sandığınız şeyler önemini öyle bir kaybediyor ki yaş geçtikçe. Ve bir gün fark ediyorsunuz ki değişmişsiniz. Bu kötü değil işte. Bundan korkmayın. Belki de olması gereken tam olarak buydu. Kendinizin eski haline sadık kalmak zorunda değilsiniz. Hayat değişiyorsa siz de değişebilirsiniz. Fikriniz de değişir. Hedefler de değişir. İnsanlar da değişir. Hayat zaten yeterince çok ciddi. O yüzden bazen bir meseleyi biraz uzaktan bakınca ne kadar gereksiz büyüttüğümüzü görebiliyoruz diyoruz. O zaman ben bugünlük sizden ayrılıyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yepyeni konular, yepyeni güzelliklerle konuşmak dileğiyle. Yarın yeni haftaya pazartesi diyoruz. Yarın demiyoruz. Haftaya pazartesi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bazen hayatın düzelmesi için her şeyin düzelmesi gerekmiyor diyoruz. Bazen sadece bizim hayatta baktığımız yerin değişmesi yetiyor olabilir. Güzel bir gün olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Kalbiniz hafif, yolunuz açık olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Alo 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı. Vatandaşlar görüntülü bağlanarak randevu ve bilgi alma işlemlerini doğrudan işaret diliyle gerçekleştirebilecek. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye sektöründe denetimlerin sıklaştırıldığını, 5 günde 3612 işletmede yaklaşık yarım milyon ürünün incelendiğini ve 367 işletmeye idari yaptırım uygulandığını duyurdu. Akdeniz oyunlarında mücadele eden milli sporcular 384'ü altın, 269'u gümüş ve 314'ü bronz olmak üzere 967 madalya kazandı. Türkiye 384 altın madalyayla İtalya ve Fransa'nın arkasında Akdeniz oyunları tarihinin 3. en başarılı ülkesi oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinde uzun vadede küçük nükleer santraller dahil yaklaşık 30 gigawattlık yeni nükleer enerji üretim kapasitesi kurmayı planladıklarını belirtti. İsviçre hükümeti artan tehditleri gerekçe göstererek hava savunma sistemini güçlendirmek için parlamentodan 970 milyon İsviçre frangı tutarında ek kaynak talep etti.
1: Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Merhaba, ben Mela Bedel. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Yalan parçasıyla çok daha geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. O günden bugüne de başarılı parçalarını bizimle buluşturuyor. Sözünü ettiğimiz isim Mela Bedel ve yeni saatin açılışını onun parçasıyla iki tas çorbayla yaptık. Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Cuma günündeyiz. 21 Ağustos Cuma gününde de yine harika parçalar burada Radyo D'de. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Bu kez Berkay konuğumuz oluyor. Aslanlar doğuyor şimdi Radyo D'de. Madem bize

2015 yazında bizimle buluşturduğu parçası Sarışın'la Mabel Matiz Radyo'da dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında gün cuma ve cuma gününe alışmaya devam ediyoruz. Eminim ki hafta sonunun yakın olması biraz daha motivasyonumuzu artırıyor. Sıla Şahin ve Samet kardeşler bu kez Radyo D'de seninle başlar.

0: İsimli İlkar İbrahim Gel parçası Hadi inşallah burada bizimle buluştu. Az sonra Yürü Yakul'un burada olacak ve Salih Bademci ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yakul'um.

Tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi

Bir Eda Metin Özülkü parçası, Yürü Yakul'um ve Salih Bademci dinledik. Salih Bademci parçayı 2026 yılına taşıdı. Hatırlayacaksınız, Hülya Avşar da parçayı yorumlamıştı ve yeniden listelerde yükselişte. Yürü Yakul'um sonrası Cuma gününde bu kez Ağlar Mıyım'la devam ediyoruz. Zinet Salih şimdi Radyo D'de.

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri biliyorsunuz Daha 17, Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri ve Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'nin oyuncuları Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Deniz Ali Can Korur, Ata Yaşat, Batuhan Mora ve yönetmen Emre Kabakuşak ve görüntü yönetmeni Erkan Makar'la setin enerjisini ve merak edilenleri bugün saat 17-19 arası Radyo D'de, radyo makinesinde İrfan Aslanhan'da konuşacağız. Saat 17 setinden canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Yeni bölüm öncesinde bugün saat 17-19 arası Daha 17 özel canlı yayınını burada Radyo D'de kaçırmayın.

0: Köfün ve Yakışıklı sonrası Yalın Radyo D'de olacak akşamüstü ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.457 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.049, çeyrek altın 11.953 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Dinleyicilerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

de konuğumuz oldu. Duygusal şarkıların, akustik şarkıların başarılı ismi Yalın 2026 yazında da yine yeni parçasını bizimle buluşturdu. Bu kez uzun yıllar önce Sezen Aksu'dan, sonrasında Gülşen'den dinlemeye alıştığımız parçayı yeniden yorumlayan Dila Kalafatoğlu konuğumuz oluyor. Sözünü ettiğimiz parça Sarışın şimdi Radyo D'de.

müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de Ersay Üner olacak gibi değil bizimle buluştu bu kez. Yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri Demet Sağaroğlu ve Çağan Şengül'le devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde listemizde yükselişte olacak çok sevdiklerinizden İhanet Ettin şimdi Radyo D'de.

0: Aras kardeşini bulmak için yeni belgelerin peşinde.
1: Dosya mı sulayacaksınız?
2: Gerekli gördüklerimi not alacağım.
1: Sonra ne oluyor dosyalara?
2: Arşivime kaldırıyor.
1: Eskileri de mi?
0: Leyla'dan Teoman'a duygulandıran destek.
1: Hep kendimi sorguluyordum. Babam benden neden nefret ediyor diye. Meğer bu yüzdenmiş.
3: Senden nefret eden kişi beni de kaybetmiş demektir. Çünkü ben kardeşimden asla vazgeçmem.
0: Aras'ın eline geçen sürpriz ses kaydı nelere sebep olacak?
4: Küçük kuşlusunu ara.
5: Sana bu şarkıyı en son kim söyledi?
4: Abim söyledi. Aras.
0: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
6: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajdep

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Manifest ve hileliyle yeni saatin açılışını yaptık. Radyo D'de yanlarında Ajda Pekkan'la birlikte bizimle buluştular. Bu kez başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan, gün içerisinde sadece Radyo D'de duyabileceğiniz DJ Baybora'nın mixlediği yaklaşık 5 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

Anda Sezen Aksu Radyo'daydı, bizimle buluştu. Sosyal ağlarımız üzerinden bizi takibe almadıysanız hala radyoday.com'dan tüm sosyal ağlarımıza ulaşabilirsiniz. Çok sık hatırlatıyorum, zaman zaman yarışmaları oradan yapıyoruz ve duyurularımıza çok daha fazlasına da yine bütün sosyal medya ağlarından ulaşabilirsiniz ve Radyo'da 104 olarak aratıp bulmanız da yeterli. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru cuma gününde birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi Demet Akalın ve Bir Şey Mi Dedi?

0: Korumaya devam eden isimlerden biri, yeni projelerini merakla beklediğimiz Özlem Tekin dinledik. Sen Anla'yla bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Az sonra Crush Crush burada olacak ve çok daha fazlası için de yine burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D'nin Top 20.
5: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
4: Radyo D'nin Top 20.
6: 104'te Radyo D.
5: Radyo D'de birazdan Crash. Crash.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120.

Radyo'da bize eşlik etti konuğumuz oldu bu kez. Soner Arıca'yla devam ediyoruz. Biliyorsunuz son dönemde yine farklı parçalarını yakın zamanda bizimle buluşturdu. Yaramızda Kalsın da yine sevdiklerimizden biri. Soner Arıca ve Yaramızda Kalsın şimdi Radyo'da.

Oğuz Vek ve Kamuran Akkor işbirliği Güldüğüm Fotoğraflar dinledik. Son dönemin farklı işbirliklerinden biri. Farklı nesiller bir arada buluşuyor ve farklı parçaları bizimle değişik şekilde yorumlayarak buluşturmaya devam ediyor. Onları uğurladık. Şimdi İrem Derici, Radyo D'de konuğumuz. Durum çok acil.

0: dolacak yangın yeriyle geri döneceğiz. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.509 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.24'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.077, çeyrek altını 12.001 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Radyo TRT Birazdan. Elif Buse Doğan. Yangın yeri.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

geniş bir kitleye de ulaşmayı başarmıştı, dikkat çekmeyi başarmıştı. Aslında 2015 yılından bu yana yayınladığı albümleriyle, parçalarıyla karşımızda olmaya devam ediyor. Elif Buse Doğan bahsettiğim isim, son parçası Yangın Yeri'yle dinledik, onu uğurladık. Bu kez Mert Demir'le devam ediyoruz. Hazırım inan kaybolmaya, şimdi Radyo D'de. Tutamadım.

Zaten Yaz'la Işın Karaca Radyo D'de konuğumuz oldu. Birçok parçasının remix versiyonunu 2026 yazında bizimle buluşturdu. Ben Aykut Balcı. Pazartesi saat 10'da yine burada Radyo D'de buluşacağız. Hepinize çok güzel bir cuma günü, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu boyunca da yine kulağınız burada Radyo D'de olsun. Ben giderken Ferhat Göçer şimdi konuğumuz oluyor. Kafamın içini bir salsaydın. Zayıf

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi Radyo Spor.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

Çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği nihayetinde şükürler olsun ki günlerden cuma. Ne de olsa değerlendirilmeyi bekleyen iki günlük bir hafta sonu tatili var. Ve biz de kafamızda şimdiden tatil planları şekillenmeye başlarken sizi tatil moduna hazırlayan şarkılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yani dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya. Ben Çağlar Demirel, burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da.

çok manidar bir şarkı üzerine gelen bir magazin haberi. Mesela geride bıraktığımız yıl eşinden boşandı kendisi. Melek Mosso'dan bahsediyorum. Kalbinin kapılarını yeniden açmış olsa gerek ki. Çünkü daha önce nazardan çok korkuyorum diyerek hayatını ve son sevgilisini her şeyden saklıyordu. Demek ki batıl inancını kaybetmiş olsa gerek ki kendisi İspanyol sevgilisiyle el ele kol kola deklanşörlerin karşısına çıktı. Melek Mosso'dan bahsediyorum. Bu kez 2021 yılının 13 Ağustos'una gidiyoruz. Pandemi döneminde şarkıyı böyle ortaya çıkardığı, kliplendirdiği bir proje Hayatım Kaymış. Şimdi Radyo D104'te.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Haftanın son iş günü Cuma ve gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de. En iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
2: Kime gelsin?
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Buray.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen Tamam'la tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de Ödemen Tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

Stüdyoda da ağırladığımız isimlerden biriydi. Geçtiğimiz yıllarda Bray'dan bahsediyorum. Podcast kayıtları radyodea.com'da mevcut. Bir başka yine Stüdyoda da ağırladığım Umur Doğma, Zorla Radyo D'de.

0: tatlım. Tatlım.
1: Tatlım deyince biraz acılı olsun ya. Şimdi günün absürt haberlerine baktım da paylaşmak istedim. Günün en lezzetli, en acılı ve en absürt haberi Almanya'dan geliyor. Alman ordusu askeri kariyer yapmak isteyen gençleri nerede bulacağını çok iyi çözmüş. O gençleri bulabilme adına Almanya'da her köşe başında bizim geleneksel lezzetlerimiz olan dönerciler mevcut. O döner kuyruğunda bulmuş. Yani bakanlık asker toplamak için döner ambalajlarına koskocaman kariyer ilanları bastırmış. Yani artık orada bir döner dürüm söyleyen genç herhalde bol soğanlı olsun derken kendini bir anda bir askeri kışların içerisinde hani görebilir, belli mi olur? Yani şöyle söyleyeyim, siz de bence yediğiniz dönerlere dikkat edin. Her yediğiniz dönerin paketinin altında belki gizli bir görev de çıkabilir, belli mi olur? Ama güzel bir taktik. Yani Almanya'da gençleri döner kuyruklarında yakalayabilmek ve oradaki ambalajları, bu reklamları bastırıyor olabilmek. Ne kolay.

0: varsa kalbin bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.

0: Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda 104 Sezen Aksu. Fettah Can ve Alper Narman 2004 yılında el ele verip öyle bir şarkı yazdılar ki dinlerken insanın tüm dertlerine karşı duvar öresi geliyor. Şimdi malum haftanın son iş günü, günlerden cuma, yani o malum mesai duvarlarının da yıkılmasına, hafta sonu özgürlüğüne kavuşmamıza da sadece saatler kaldı. Biraz daha dişimizi sıkalım. Sizi hafta sonu tatilini hazırlayan şarkılarla da buluşturmaya devam ediyoruz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Ve kulağınız burada olsun, dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. En iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.510 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.30'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.086, çeyrek altın 12.016 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Kar Pazar saat 12'de Radyo D'de Top 20 listesi Fatih Uslu'nun sunumuyla Radyo D'de bakalım bu hafta listemizi kaç numarasında yer bulacak. O sevilen şarkı Arameni ve Hadise'yi geride bıraktık. Şimdi 10 Temmuz'da bizlerle buluşturdu. Bana Ne Bu Sevdalardan isimli şarkısıyla Ezel Radyo D'de. Bana

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Big Five konseptli manifesti Yaşanacaksa isimli şarkılarıyla geride bıraktık. Şimdi geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde Taşköprü Festivali'nde sahneye bir saat boyunca çıkmadığı gerekçesiyle konser iptal edildiği ve dansçılarının geç kalmasıyla alakalı olduğu hakkında yorumlar ve haberler yapılsa da aslında dördüncü bebeğini hamile kendisi ve konser öncesi aniden fenalaşarak zehirlenme şüphesiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Yani profesyonelliğinden ziyade tamamen bir sağlık ve bebek hassasiyeti yaşadığı özellikle ön planda, hayranları da zaten anlayınca ona moral mesajları yağdırmış durumda. Yani bilmeden yazmamak gerekiyor. Kimden bahsediyorum? 2009 yılına gidiyoruz. Atiye ve o sevilen şarkısı. Kal burada. Radyo D104'te.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

geçtiğimiz ay yıllardır beslediği kedisinin ona saldırmasıyla esprili bir şekilde yine sosyal medya hesaplarında yaptığı yorumlar ve magazin gündeminde yer almasıyla adından bahsettirdi Rain Man, bir Tarkan şarkısıyla, cover'ıyla karşımızda. Sen var ya Radyo D'de.

0: Burası Müziğin ve Eğlence'nin frekansı, radyoda 104 dedim ya, kedisi kendisine geçtiğimiz ay saldırdı diye. Tam da böyle iyileşti derken bir de hayranları sosyal medyadan kendisine bu şarkının klibiyle alakalı yapay zeka mı bu diyenlere de yahu ne yapay zekası, 13 saatte setten çıktım diye de yorumlarıyla isyan etmesi de göze çarpmadı değilini. Ama neyse ki arkasında koskoca bir megastar imzası ve desteği var. Sözü müziği Tarkan'a ait olan bu hiti bizlerle buluşturmuş oldu. Sen var ya. Şimdi biz de sevdiğiniz şarkıları tam da cuma günü sizlerle buluşturmaya devam ederken özel konseptlerimiz, sıradaki şarkı konsepti, mottolarını sizler belirliyorsunuz. Sizlerin belirlediği o mottolarla zaman radyoda ya da sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı yaz boyunca tatil storyleri izleyenlere gelsin.
2: Radyo D.

Burası Müziği Beyler, Cenk Frekans Radyo'da 104 Hanımlar Beyler. Malum günlerden cuma ve cuma coşkusu ikiye katlayacak özel bir haber. Mesela son Avrupa şampiyonu ünvanıyla parkeye ayak basacak olan gururumuz, canımız Filerin Sultanları. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında Letonya karşısında yine aynı zamanda sahnede olacaklar. Hedef net, grupta ilk dörde girip son 6 turuna adımızı yazdırmak ve o kupayı tekrar evimize getirmek. Yani Sinan Erdem de tek bir smaç, tek bir blok için atacak. Bugün saat 19'da tek yürek olacağız. Dediğim gibi saat 19'da TRT 1 ve TRT Spor'dan da bu maçı izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Gidemeyenler için söylüyorum. Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo D104. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Ne de olsa şükürler olsun ki haftanın son iş günü günlerden cuma ve biz sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkılarını zaman mekan fark etmeksizin sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yıllara ayak uyduran ve asla yaşlanmayan bir isim diyebilirim onun için. Her devri de arkasından sürüklemeye devam ediyor. Mustafa Sandal, geliver senle burada. Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo D104'te.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
6: hayata. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note.

0: Biz tişört giysem üşür müyüm? Mont giysem terler mi?
1: Şemsiye almalı mıyım?
2: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
3: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

keşke. Duman oldum o halimden eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengini veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.477 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.30'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.087, çeyrek altını 12.018 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo TRT Birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Yalın, akşamüstü.

0: biz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

hafta sonuna doğru ilerlerken hatırlatmak istiyorum. Şimdi Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Kölcük Dershanesi Komutanlığı'nda kapılarını açmış durumda. Selçuk Bayraktar'ın da söylediği gibi, nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçemiyorsak diyor kendisi, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçemeyiz vizyonuyla yapılıyor. Tıpkı havacılığa olan merakı arttırmak adına yapılan Teknofest gibi, şanlı donanmamızın da Mavi Vatan Teknofest'te savaş gemileri, göğsümüzü kabartan Bayraktar TB3 ve Akıncı nefes kesen gösterileri, SAT komandolarının gösterileri ve milli teknolojilerimiz tam 24 Ağustos'a kadar sizleri bekliyor. Yani bu hafta sonu gidebileceğiniz bir yer var. Kocaeli Kölçük Tersane Komutanlığı'nda Teknofest Mavi Vatan kapılarını açmış durumda. Ben de buradan hatırlatmamı yapmak istedim. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken en güzel örneklerden Ankara Ekos, AI destekli Beni Al, Radyo D'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cuma

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le
6: bağlan hayata. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Reklam. Kamu spotu.
8: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: unutulmayan klasiklerden Haram Geceler ve Nülüfer'i Radyo D'de geride bıraktık. Herkese bir kez daha keyifli günler, kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansında en iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın.
1: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, SigortamNet.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
12: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
15: Turkcell'le bağlan hayata.
16: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel, vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber ve hafta sonu tatiliyle sevdiğiniz yıldızlar size eşlik etmeye devam ediyor. Nerede? Müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda 104'te, bir de radyoda Top 20 listesi her cumartesi 15 tekrar 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla radyonuzda. Bu programı da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.

0: Aras kardeşini bulmak için yeni belgelerin peşinde.
1: Dosya mı sunacaksınız?
2: Gerekli gördüklerimi not alacağım.
1: Sonra ne oluyor dosyalara?
2: Arşivime kaldırıyor.
1: Eskileri de mi?
0: Leyla'dan Teoman'a duygulandıran destek.
1: Hep kendimi sorguluyordum. Babam benden neden nefret ediyor diye. Meğer bu yüzdenmiş.
3: Senden nefret eden kişi beni de kaybetmiş demektir. Çünkü ben kardeşimden asla vazgeçmem.
0: Aras'ın eline geçen sürpriz ses kaydı nelere sebep olacak?
4: Küçük kuş yuvasını ara.
5: Sana bu şarkıyı en son kim söyledi?
4: Abim söyledi. Aras.
0: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal T'de.
6: Radyo T'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
12: Reklam.
13: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.454 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.30'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.102, çeyrek altını 12.044 liradan alıcı buluyor. Halkbank'ın katkılarıyla.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Sizlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Büyükçekmece Beylikdüzü, Çağlayan Gayrettepe, Sefaköy Avcılar, Altınşehir Mahmutbey, Bayrampaşa İstoç, Ok Meydanı Seyrantepe güzergahları etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Maltepe, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: Tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk kışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye Civil'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün getir büyükte 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.454 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.30'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.102, çeyrek altını 12.044 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo D'de birazdan. Mela Beden, iki tas çorba.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: şeyler.
1: Paydos, paydos. Şu an zaten paydos verildi, paydos oldu ve Erhan abi de biz de yolculayacağız, biz de yayını kapatacağız. Erhan abi çok başarılı işler yapıyorsun ve çok bu işte de olman çok kıymetli.
2: Çok teşekkürler.
1: Kırmadın, yayınımıza da
2: her
1: geldin. Evet, bu Bodrum'un kış halini senden nasıl resmedeceksin çok merak ediyorum. Çünkü kışın burası bambaşka güzel bir yer oluyor.
2: Ya ben şöyle Bodrum'un yabancısı değilim. Ben Bodrum'a uzun sürelerde tatillerde bulundum. Daha önce bir iş için de geldim. 2008 yılıydı. Bir buçuk aylık bir deneyim.
1: Hatta Erhan abinin, Kamil abi kuzenin miydi?
2: Evet.
1: Kamil abi benim patronumdu. Onun mekanında sahne alıyordum. Selam olsun kendisine de. O yüzden sen yabancı değilsin buralara. Doğru söylüyorsun. Emre Hoca da öyleymiş zaten.
2: Evet, evet. Emre Hoca da Sefir'in Kızı diye bir proje çekmişti.
1: O da burada yapılmış. Evet. Ama işte daha 17'nin kışlık şeyi böyle bana böyle bir merak konusu.
2: Valla ben planladım. Hmm. İşte seyircide evet. Buraya geldiğimde de aslında Nisan ayı falandı ilk geldiğimizde. Var kafamızda güzel şeyler var. Değil mi? Güzel de renk oluşturuyoruz.
1: Görüntü yönetmenler öyledir değil mi? İlk önce kafasında çekiyor mevzuyu.
2: Evet, evet, mecbur çekmeye. Okuduktan sonra kafanızda oluşturmadığınız şeyi sette yapmanız biraz imkansız.
1: Ya.
2: Evet, yani o senaryoyu okumadan bir gün öncesindeki, ertesi günkü sahneleri okumadan sete çıktığınızda çok zorlanırsınız. Biz bütün ekip olarak çok dikkat ediyoruz ona. Ben özellikle asistanlarım senaryo okur, teknik ekibimiz okur. Hı hı. Ona göre herkesin bir fikri vardır. Şeflerin, asistanların. Bir paylaşım içerisinde olur. Yani tek başına olmuyor.
1: Değil mi?
2: Hiçbir zaman.
1: Kesinlikle. Abi sen yani bu işi mutfağında ta işte asistanlık zamanlarımdan diyorsun. Bugüne geldin. Senin mesela o günlerde yaşadığın böyle en büyük set ekipmanı olarak asistanlık günlerinde yaşadığın, böyle taşıdığın, hep derler ya işte biz bu işin mutfağından bugünlere geldik diye, en ağır ne taşıdın? Ya görüntü yönetmenleri, çünkü ben sette kendi çalıştığım işlerde de yani eğer ki bir iş hızlanması gerekiyorsa alıp hemen böyle sırtında işi tamamlamak için, bu başka bir özveri.
2: Ya, tripodla kamerayı taşımak çok, yani eski kameralar üzerinden söylüyorum, bir reklam setinde 5.35 dediğimiz film kameraları vardı. Hı hı. Büyük kameralardı. Ben onu tripodla almıştım. Tripodla alınabilecek bir güç. Yani alabilirsiniz ama çok uzun bir yere gidemezsiniz. Yani 50 metre yürüyemezsiniz onunla. 100 metre yürüyemezsiniz. Hı hı. Ama ben bir 40 metre kadar yürümüştüm.
1: Maşallah.
2: Çok ağırdı. Ama o an gitmem gerekiyordu. Onu yapmam gerekiyordu ve yaptım.
1: Bu iş böyle bir iş. Sevgili dinleyenler, işin nasıl zor olduğunu anlamamız için bu soruyu sordum. Kamil Kamil abi kulakları çınlasın. Erhan abi, Erhan Makara, çok teşekkürler ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlıcakla kalsın. Sağ olun. Başarılarınız daim olsun.
2: Yayınlar çok güzel gidiyorsun. Çok takip ediyorum. Severek takip
1: canımsın
2: ediyorum.
1: Abi.
2: Arkadaşım da olduğun için.
1: Ya eyvallah, eyvallah.
2: Çok sana da başarılar.
1: Evladımızın adı nedir?
2: Rüzgar.
1: Rüzgar ileride bir Aras olur galiba başrol.
2: Yani kendi tercihi.
1: Onun gibi duruyor valla. Gözler
2: tercih.
1: Senden.
2: Evet.
1: Sarışınlık senden. Rüzgar. Rüzgarın bol olsun yavrum. İyi akşamlar olsun. Güzel bir akşam diliyorum efendim. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Stylish, one time, y'all.

Gündemdeki öne çıkan gelişmeleri aktarıyorum ben Semin Yıldırım. Kocaeli'de Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan, ziyaretçilerini ağırlamaya ikinci gününde de devam ediyor. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan'da, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş yelpazeli ürün ve teknolojiler yer alıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu deprem sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına karar verdi. Değişikliğe göre taşınmasına satılması halinde DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona ererken, kullanılmayan günlere ait primlerin sigorta sahibine iade edilmesi kararlaştırıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirmelerinde Yükseköğretim Kurulu'nca

0: Geleceğin mesleklerine yönelik açılan 58 programa bu yıl 16.406 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini artırmaya devam ederken, Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42 dereceyi görecek, bazı bölgelerde ise yerel sağanak geçişleri görülecek. Güney Kore, Kuzey Kore'ye gereksiz eleştirilere ve aşağılayıcı sözlere son verilmesi ve Kore Yarımadası'nda barış çağrısında bulundu. İngiltere Meteoroloji Ofisi, Pasifik Okyanusu'nda gelişmekte olan El Niño olayının insan hafızasındaki en güçlü seviyeye ulaşmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul ve Ankara açık güneşli, sıcaklık 34 derece, İzmir güneşli 35, Antalya güneşli 34, Trabzon açık güneşli 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: piyasaların 21 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 14.515 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.102, çeyrek altını 12.044 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 13.900.

0: Herkes.
1: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam.
8: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Sıradaki şarkı kolayca park yeri bulabilenlere gelsin.
10: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Topkapı Beylikdüzü, Mahmut Bey İstoç, Kağıthane Seyrantepe güzergahları etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Sancaktepe Ataşehir hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 21 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 14.515 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.102, çeyrek altını 12.044 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye civilde.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili, Casper Nirvana Notebook.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı NG Afyon Motofest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyosu.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Reklam.
5: Radyo T.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D'de.

Radyo D'den herkese merhaba. Bu arada rock başladı. Bugün 21 Ağustos 2026 günlerden cuma. Saat 10'a kadar beraberiz. Programı bugün Rush'ta açtık. Deliler gibi turneleyen Rush. Neil Peart'tan sonra grup biliyorsunuz sessizliğe mahkum olmuştu. Sonrasında Alman davulcu Anika'yı kadroya dahil etti. Amerika kıtasında konserleri sürüyor, inanılmaz iyi. Hatta 7 Haziran 2026 tarihindeki Los Angeles'ta verdikleri konserin tamamı tam 2 saat 39 dakika YouTube sitesine de yüklendi. Merak edenler oradan izleyebilir. İnanılmaz iyi. Önümüzdeki sene de Avrupa'da konserleri devam edecek. İşte bu sebeple Rush'la açmak istedim programı. Şimdi yine Rush'la devam edelim. Sonra yeni çıkan yerli gruplarla ilgili de bilgiler verip onlara da kulak vereceğiz hep beraber. Harika bir program bizi bekliyor bugün 10'a kadar.

Raş'tan harika iki şarkı dinledik. Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. Şimdi yerli grubumuz Sivas Yacht Club var. 18 Ağustos 2026'da çok yakın bir tarihte, yani bu hafta içerisinde bir EP yayınladı Sivas Yacht Club. Ondan şimdi, bu arada EP'nin ismi de Anadolu Doom. İşte bu EP'den iki parça dinleyeceğiz arka arkaya. Senin için ve gidiyorum. İnanılmaz başarılı işler yapıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum.

Radyo D'deyiz. Bu arada rock devam ediyor. Stillheart dinledik ve All Die Young. Bu şarkı 2001 yapımı Rockstar filmiyle karşımıza çıkmıştı ve herkesin diline dolanmıştı. Solist Michael'ın vokali o kadar güçlü ki bazı bölümlerini stüdyoda bile kaydedemediği söylenmişti. Şimdi yine bizlerden bir grup var, Naz Drave. Çok sevgili Eris Hafızoğlu önderliğinde kurulan ve Lin Records etiketiyle 2014 yılında çıkan ilk Naz Drave albümünden dinleyeceğiz Cereyanlı.

Şimdi de sırada David Bowie var. David Bowie'nin 1976-1978 yılları arasında Almanya'da yaşadığı dönemde Almanya'da çalışan Türk işçilerinden esinlenerek yazdığı bir parça var şimdi sırada. David Bowie o sırada Almanya'dayken duvarda bir kelime görüyor. Yaşasın kelimesi. Sonra merak ediyor bunun anlamı ne? Yaşasın kelimesinin anlamını öğreniyor Türk Büyükelçiliğinden. Ve işte bununla ilgili bir şarkı yazıyor. Şarkıda yurtsuzluk duygusuna vurgu yapılıyor ve göçmen bir işçinin dilinden hissedilen duygular aktarılıyor. Reggae, funk ve Türk müziği ezgileri içeren bu şarkı David Bowie'nin her zaman zaten bildiğimiz üzere yeteneğini ve çok yönlülüğünü sergileyen en güzel örneklerden birisi. Yani bu şarkıda da işte sadece Türkçe bir kelime kullanmakla kalmıyor. Türk müziği ezgilerine de yer veriyor David Bowie. Onun anısına saygıyla şimdi yaşasın. Aslında yaşasın.

Radyo'da şimdi Rolling Stones dinleyeceğiz. 1978 yılına gideceğiz. Diskoların revaçta olduğu o yıllarda yayınlanan Rolling Stones'un Miss You şarkısı, Mick Jagger'ın New York'taki gece hayatından ilham alıp yazdığı bir şarkıydı. Funky bas hattı ve groovy atmosferiyle klasik bir Rolling Stones şaheseri. Bu şarkıyla ilgili şöyle de bir bilgi vereyim. Painted Black'ten sonra radyolarda en çok çalınan Rolling Stones şarkısı Miss You.

Radyo D'deyiz. Bu arada rock devam ediyor. Diamond Head dinledik. Am I Evil? Diamond Head'in kurucu üyesi ve gitaristi Brian bir röportajda demişti ki, bu şarkıyı yazarken kötü biri olup olmadığımı gerçekten sorguladım. Ama sonra anladım ki asıl kötü olan müzik dünyasında tanınmadan yıllarca beklemekti demişti. Yıllarca beklemişlerdi isimlerini duyuramadan. Neyse ki Metallica sayesinde Diamond Head unutulmazlar arasına girdi. Çünkü Metallica bu şarkıyı coverlamıştı ve ondan sonra patladı. Şarkıda da annesi cadı olduğu için gözü önünde yakılan bir çocuğun psikopata bağlayışını aslında dinliyoruz. Şimdi sırada Kiss var, Heaven's on Fire dinleyeceğiz.

Radyo'da de bu arada rak bu akşamlık da sona erdi. Önümüzdeki hafta cuma günü aynı saatte, yani saat 8-10 arası ben yine burada olacağım. Şimdiden herkese mutlu, huzurlu, keyifli, müzik dolu hafta sonları. Hoşçakalın.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: sarılsak.
1: Radyoda.
2: Hazır mısın?
1: Sahne.
2: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
2: Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Özkanur. Sıla.
1: Değerli müzisyen arkadaşlarımız.
2: Tebrik ederim. Düdük.
1: İyi akşamlar, iyi eğlenceler.
2: İyi akşamlar.
3: Radyo Ritim burada. Nefes burada. Sahne seninle.
4: Sahne. Radyo de. Sahne.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra...

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe

Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Harika gözüküyorsunuz her biriniz. Gerçekten heyecanlandım şu anda. Gerçekten heyecanlandım. Hemen bir şarkıyla beni yumuşatın.

0: gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
2: Radyo.
3: Şimdi efendim, Özkan size bir melodinin başını hatırlatacak.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Mabel Mati. Enes. Çok teşekkür ederim. Aşkım benim.
2: Sahne bugünlük bitti. Yenisi Pazartesi 22'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.